0: aleyye hayaleya.
1: Ha bu normal ya.
0: Şuna aç. Hayır yo.
1: Hayır bu alem.
0: Kızı seni.
1: Hayır lan bu ne?
0: Allah seni.
1: Hayır salayla.
2: Yalla,